kese no fiso nyame nyame onu na oyo ye onu na wabo ye ye onu kwa enye wonu etimu mayem fa na sie nyumate e fa mra no wona pon kese ne